0: koyunlara çocuğun gibi bakacaksın.
1: Ormandan bir çığlık sesi geldi.
2: Çığlık mı? Yo.
1: Bu köyün ilk meşhurusun ya.
2: Sana bir şey göstermek istiyorum.
3: Burada DJ sen misin? Hiç DJ'ye benzemiyor.
0: Traktörden müzik açar mısınız?
2: Baba! Baba dur yapma!
0: Bütün köy hakkında konuşacak.
3: Biliyor musun? DJ olmak için birden fazla şarkı çalman gerekiyormuş.
4: Gerçekten öğrenecek misin?
2: Canın nasıl isterse öyle oyna. Herkes seni görecek. Düğün deyip talep. Aç kapıyı.
5: Hayır artık yok.
3: Sence başaracak mıyız?
2: Çok iyi olacak.
3: Öyle mi diyorsun?

0: koyunlara çocuğun gibi bakacaksın.
1: Ormandan bir çığlık sesi geldi.
2: Çığlık mı? Yo.
1: Bu köyün ilk meşhurusun ya.
2: Sana bir şey göstermek istiyorum.
3: Burada DJ sen misin? Hiç DJ'ye benzemiyor.
0: Traktörden müzik açar mısınız?
2: Baba! Baba dur yapma!
0: Bütün köy hakkında konuşacak.
1: Biliyor musun? DJ olmak için birden fazla şarkı çalman gerekiyormuş.
4: Gerçekten öğrenecek misin?
2: Canından sesler söyle oyna. Herkes seni görecek. Düğün deyip talep. Aç kapıyı.
5: Hayır artık. Yok.
1: Sence başaracak mıyız?
2: Çok iyi olacak.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Hemen buraya gel.
6: La bande-annonce de Didi Ahmed, ou son titre en français, Le garçon qui faisait danser les collines. Il faut savoir que ce film dont je viens de vous parler, la bande originale, a été composée par des artistes qui viennent de l'électro, Aled Sinkaos et Nenad Sinkaos. Je vous propose une pause musicale avec une autre de leur création, Girls Are Hitchhiking.